kimseler, büyük küçük, kız ve oğlan iptili olup idman edipti telefon üzerine. Bu da yengi bir idmandı. Farklıydı içkinin, muhaddiratın idmanındandı. Aslan vazgeçebilmez özünden, ihtimal bas yatanda vazgeçebilir özünden. Bu da yengi bir idmandı. Neyden bilirsen idmandı? Çünkü insanların elinde de her hara geçse. Yet pazara, tükansıdı. Sor özünden sana cevap ver ama gözü telefondadı. Gir daireye bir sual sor, sana cevap veriyen vermez ama gözü hep telefondadı. Taksiye min telefonunu bir yere koyup, bir lahza telefona bakar, bir lahza yola bakar. İşte özü şansı, yan bir hadise eder yan etmez. Her yerde beladı. Bu idmandı. Bu hastalıktı. İnsan yere mıkayat olsun. Bu da ayrı bir cihazlar kimin, televizyon kimin, ayrı bir şey kimin. Hayır da var içinde, şer de var içinde. Ama çok yazık, çoklar bunu zerelde kullanırlar. Harama da düşürler. Telefonun faydası var ve zerel de var. Zerellerinden büyük odur. O haram ilakatlar gençlerden ve kızların arasında. O konuşmalar, o mektuplar, mev'idi vermek, o görüşme, ahırı neydi? O çürük işe kâdı. Geç sizinlerde sor, bilirsen nece başladı bu cerime, bu taadda, bu zulüm yaptı bu kıza? İşte bir mektuptan başladı, ahırı fahişe kâydı, o zulme kâydı, o taadda kâydı. Telefonun zerrelerinden birisi bu pis filmlere bakmak, bu çılpak resimlere bakmak, günah kazanmak. Telefonun zerrelerinden vakt itirmekti. Bu bahalı vakt insanın ömrü çok yazıktı, çok hayifti. Bele itsin elinde faydasız şeylerden. Bu neye dönür? Çok taksiri olur vacibatında, namazında, ibadatında, baba nenesinin hakkında, ev uşağının hakkında, vazifesinde tamam dahi. Ne, hapsının sebebi de ne de elindeki telefondu. Sonra sayara sürri telefonda konuşur. Sayara sürri mektup yazır. Yani bir videoya bakır. Bu mücazefedir. İhtimal sebep olup bir hadise yapar. Hem özü gider içinde hem başkası. Günahkar olun. Namaz kılanları da camıda bezar edipti sesiden. Müzik dinletir özlerine, öz de aramır. Telefonun zerrelerinden her şeyin resmini almak, her şeyi video etmek, hasaten kızlar arvadılar. Yemek yapır, resmini alır. Pazarlık eder, armağan gelip özü alır. Armağan verir başkasına, resmini alır. Uşakların bezedir, misafirliğe gelir resimlerini alır. Korkmuşsan göz nefesten. Ondan sonra hasta dalanda, vallahi hastalık salmır bizi. Tabi sen endir resimlerini binlerce insan iş hapsı diğer maşallah iş hapsı Allah'ın adını getiri. Bir tane gözü de gidiyse işte yatakta düşer sana uşaklar o. Eğer ondan fazla bir şey olmursa. Hapsı zereldi. Telefonun zerellerinden ibadatı tasvir etmekti. İnsan riyakarlık riyaya düşer. İbadat gizli olur. İlla bir maslahat var ise. Ama çok kimse alışıp bir selle gıdayı yedir, resmini alır. Fakirin kapısını çalır, resmini alır, evinde oturup beli ettim. Korkmuşsa riyadan. Ömür edir, hac edir, resmini alır. Kur'an okumağını, duasını, resmini alır. Biz demirik kim bunu yaptı riyaya düşer. Ama bu seni yavaş yavaş riyaya yapar. Gere biz asla mıkayat olalım. Asıl gizlidir ibadat. İlla bir maslahat var ise. İnsanlar gafildiler bir her işten. O her işi sen yaptı, uyadı ve düştü. İsten yadılarına salasa böyle resmini al. O birisiler de görseler yapsınlar. Bu maslahattı. Böyle bir maslahat var ise yap. Yok ise etme. Hiçbir ibadatı ve resmini alma. Telefonun zerrelerinden insanı borca batırır. Hele elindeki telefonun
parasını bitirmeyip taksitini bitirmeyip bir ucuz paraya satır özünü gelir yenge bir telefonu alır. Nerede yenge telefon çıkıptı? Bu israftı. İnsan olmaz öz nefsini böyle borcu altına koysun sebepsiz bir şey hatır için. Bir de büyük zerrelerinden birisi bu muhalefet. Neşriyedir bilmiri bu neşriyettiği tamamdı, tamam dagi. Her keşti, ehl bidâ', zalalat, insanlar var. İnternette fikirleri tamam dagi. Her şey neşriyedirler, bu da ağlar oğlardan neşriyedir öz müştemi'te öz arkadaşlarına sebep olur, onların fikrini bozur. Onların dalaletlerini giridir öz müştemi'ne. Onların günahını kaldırır. Yani zayıf hadisleri neşredir. Yani yalan haberleri neşredir. Özü insanlar bitibler yerlerinden. Hastalık bir taraftan, pazar yok bir taraftan, kahir kafet. Bu da geldi bu yalan haberleri neşredir. Daha batır yerlerinde kurudur özlerini. İnsan günahkar olur, yere mekayet olsun. Bu hapsi zereldir. Herkes geri bilsin. Her neye bakır telefonda. Ne dinlir, ne yazır, ne eşidir, ne tezcil edir kıyamette Allah'ın huzurunda sorulursan inne sem'a vel basara vel fuad kullu ulaihi kâne anhu mes'ûle sorulursan her neden daha uyadığa düşsün bu niye yapım yoksa yok akıl insan telefonu eder bir yol cennete hasenatının fazla olmağına. İnsanları davet eder Allah'a telefonla, Kur'an okur telefonla, irşad eder telefonla. Bu güzel hutbalara, vaizlere, muhazaratlara, dersleri dinler telefonla. Arkadaşlarıyla birbirlerine yardım ederler ibadete, taate, sabah namazına uyadı özünü. Bir gün beladı, telefon bu işlersidi. Telefon olupdı, insan istifade etsin, her işti, yok şer işti. Böyle bazı edebilmez nasihat etsin. Telefonla mektup yazmaktan nasihat eder. Hapse ecirdi, bu sevaptı. İnsan telefonu etsin bir yol cenneti kazanmaksı. Yok cehenneme girmeksi vel iyadu billah. Gerekmen Allah'tan korkak. Her zaman Allah tebareke ve teala baş üstünde gör ve eşidir. Telefonu elve aldı, bunu fikri vasal. Rabbil alemin baş üstündedi, gör ve eşidir. Yalgız olan da o insanların gözü olan da o. Sırrı da alaniyatı da. Allah'tan kork, mıkayet ol. Bu bir. Sonra ev uşağının telefonlarından mıkayet ol. Kızlarının telefonuna bak. Oğlanların telefonlarına bak. Gençlerin telefonlarına bak. Nesihat ele, irşad ele. Ve tehzir ele özlerini telefonun zararlarından ve davet el özlerini güzel kullansılar telefonlarını. Duamız Allah subhanehu ve teala her harap yoldan özümüzü, uşaklarımızı hıfz etsin. Ve her de her iş var yardım etsin. Tevfik etsin bizi. Ona yakın olağın. Amin. Hâzâ ve sallu ve sellimu alâ men emarakumullahu azze ve celle bis salatu ve teslimi aleyh. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammed. Kemâ sallayte alâ İbrahim ve alâ ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا سخاء رخاء يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد ديار العزيز محترم قردش وبازلر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بجن 14 حديث 40 نووية حديث لارنن أتصولها مختايخ ابن مسعود حزتلري الله رازو سنوزنن وبابباسنن rivayet edilir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurur. La yahillu damu mri'i muslimin yeşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulullah illa bi ihda thalat. Hiç caiz değildir. İnsan oğlu bir deneni öldürsün. Çünkü ayet-i kerimde Allah subhanahu ve teala buyurur. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Ondan sonra وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ üçüncü وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Beş azab Allah subhanahu ve teala hazırlayıp sağlıksın. Cehennem, cehennemin içinde halid kalırsan, ondan sonra Allah subhanahu ve teala'nın gazabı, ondan sonra Allah subhanahu ve teala'nın lanati, ondan sonra azabın içinde, cehennemin içinde büyük bir azablar hazırlanıptı. Kim için? Bir dene müteammid öldürdüyse. Ama hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, dir eğer geldiyse bir dene şehadet verirse Allah subhanahu ve teala'ya ve şehadet verdiyse benim peygamberliğime caizde gir katli illa bi ihde thalath. İstisnaat vardı. O üç tane bakağın nelerdi? Birincisi el-thaybu zani. El-thaybu zani zina Allah subhanahu ve teala hapsımızı uzak etsin ya Rabbi. Çünkü büyük bir kebairdir. Zinanı hapsımız biliriz. Ama thayb nerede? Thaybı atılıyor. Thayb nerede o? Eğer geldiyse bir adam evlenipti, bir arvad evlenip. Yani ne oğlandı ne kızdı. Bir dene toy etti. Cima ettikten sonra eğer adı erkek, eğer kadın ona derler el-thayb. Eğer geldiyse bir dene sevaen arvad olsun el adam olsun bir zinanı yaptıysa onun cerimesi nedir? Recm hattel mevt. İkincisi el-nefsu bin-nefs. Bir deneni öldürttü. Kısas meselesi. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumul kısasu fil katla. Bizim için kaide nerede? Kısas fil katla. Eğer geldiyse bir dene bir deneni öldürdüyse hüküm ilahi nerede o ölen? Allah'ın yanında kalı şehit olu. Yani şehidagi o özünün yanındadır. Ama öldüren öldürmeği vacipti cereştir. Üçüncüsü el-murted. Bir dene Müslüman idi. Şehadatındaydı. Ondan sonra İslam dininden çıkar. Ona tevcih olunu, inzar verini. Eğer geldiyse bir de şehadata döndüyse tamam. Dönmediyse o aynen vacipti öldürmek. Ama aziz kardeş ve bazılarım bunu kim yapar? Ben, sen, konşum yok. Bunu şeriat. O şeriatte ne olsun? Gerçi bütün devlet İslamiye'de hüküm şer'i olsun. İndi yoktu. Bütün devlet İslamiye'de, bütün devlet Arabilerde hüküm şer'i yoktu. Ne etsin eğer hüküm şer'i olsa ne olurdu? Bir dene içki içseydi celd olurdu. Bir dene zina yapsaydı rezim olurdu. Eğer thayb değilse celd olunurdu. Eğer bir dene hırhızlık etseydi elini keserdiler. Bunlar olmadığı için bunu yapabilmeriz. Bunu kim yapar? Bizde veli emir var. Mahkeme var, kazı var. Yani bir dene bir dene öldürdüyse olmaz mı kalkayım gidip onu öldürürüm. Olsan kalkasan onu öldürürsün. Olmaz. Eğer bir dene thayb ise, zina yapmışsa, bir dene murtadlık edipse, ne benim ne senin haddua yoktu bunu yapakın. Devlet vardı, kaza ve kadı vardı, mahkeme vardı, adalet vardı.
ne yaparlar? Onun üzerinde onlar mesuldüler. Bizim üzerimize gelen nedir? Dua edeğin Allah subhanehu ve teala bizi bu üç taneden etmesin. Dua edeğin Allah subhanehu ve teala bizi sabit etsin, imanımızın üzerinde üzümüzü ağ etsin, avadan etsin, ne bu dünyada bizi utandırsın, ne kıyamette bizi azabına atsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Şan ve esen kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.

Allah'ım, hamd sana mahsustur. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım, lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eder. Allah'ım, verdiğini kimse gelemez, engellediğini kimse veremez. Sen alemlerin Rabbisin. Bize güç ver Rabbim.